Enti fawa semanye na shenisa Emye dosu Ejo nyame na emye dosu.